0: Fransa ve Macaristan'da nükleer santraller durduruldu, fabrikalar üretimlerini düşürdü. Almanya'da da acil kriz masası kurulsun isteniyor. Avrupa'da kuraklık nehirleri kuruttu. Almanya'da Ren Nehri'nde su seviyesi rekor düşüşte, durum alarm veriyor. Kuraklık yüzünden alarm verildi fakat bu biz vatandaşlar için, ülke ekonomisi ve geleceğimiz için neden kritik öneme sahip? Ve su. Evet, çeşmeyi açtığımızda akması gayet doğal, normal ve bedavaymış gibi algıladığımız su neden hayati öneme sahip ve kuraklığın vurduğu Almanya'da suyun nasıl değerli bir şey olduğunun farkında mıyız?
1: Düşün, yani tuvaletlerde içme suyu kullanılıyor. Yani yeryüzünde şu anda 800 milyon, yaklaşık 1 milyar insanın temiz içilebilir suya ulaşımı her gün binlerce çaba gerektiriyor. Ben örneğin 2 yıl Bolivya'da yaşadım. Tatlı su bulmak, öyle musluğu çevirin kullanımı basit değildi. O yüzden içme suyunun tedarikli kullanımı çok çok önemli.
0: Diyor ziraat mühendisi, tarım, iklim koruma, doğa ve beslenme konularında uzman Berlin Eyalet Milletvekili Doktor Turgut Altuğ. Onunla iklim değişikliğinin yarattığı sonuçları, nehirlerdeki kuraklığın nedenlerini ve sonuçlarını konuşacağız. Ekibimizden Erkan Aslan, su seviyesinde son durumu, alınan tedbirleri ve son güncel verileri aktaracak. Mikrofonda ben Eren Mahir Gençer. Kozmo Türkçe'ye hoş geldiniz. Almanya son 100 yılın en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Haziran ayından bu yana devam eden aşırı sıcaklar şimdiye dek binlerce insanın hayatına mal olurken, ülkede taşımacılığın ana damarını oluşturan önemli nehirlerde su rekor seviyeye çekildi. Yani aşırı sıcakların ülke ekonomisine olan maliyeti giderek artıyor. Konunun detaylarını Kozmo Türkçe'den Erkan Aslan'la konuşacağız. Erkan, nehirlerle başlayalım dilersen. Nedir son durum?
2: Eren, dediğin gibi Almanya ekonomisi için oldukça büyük öneme sahip nehirlerden bahsediyoruz. Bunlar sırasıyla Ren Nehri, Tuna ve Elbe nehirleri. Almanya içinde taşınan akaryakıt, tahıl gibi büyük öneme sahip ürünlerin büyük bölümü bu nehirler üzerinden götürülüyor. Köln, Düsseldorf gibi büyük kentlerden geçen Ren Nehri'nde derinlik geçtiğimiz hafta sonu Köln semalarında 67 santimetrenin altına inerek 2018 yazından kalan rekoru kırdı.
0: Ki bu rakamlarına biraz daha düşmesi bekleniyor.
2: Evet.
0: Erkan, peki burada küçük bir ekleme yapmak gerekiyor sanırım. 67 santim dedik. Nehrin bizim anladığımız anlamda derinliği değil sanırım.
2: Evet, burada gemiciliğe ait özel bir ölçüm metodundan bahsediyoruz. Nehirlerde kullanılan gemilere göre geliştirilmiş bir ölçüm yöntemi bu. Buna göre nehrin seviyesinin sıfıra gerilemesi toplam derinliğin 1 metreye düşmüş olduğu anlamına geliyor. Bu nehrin ortasındaki en derin bölge tabii ki.
0: Ve bu nehirlerdeki taşımacılığı oldukça olumsuz etkiledi.
2: Aynen
0: ve
2: öyle.
0: Son haftalarda daha da etkilemeye
2: aynen
0: devam ediyor.
2: Aynen öyle. Gemiler çok daha az yük taşıyabiliyor su seviyesi düşünce. Ve nakliyat şirketleri gemileri daha az doldurup yükü daha fazla gemiye paylaştırmak zorunda kalıyorlar. Bu da maliyetleri fırlatıyor haliyle. Şöyle bir örnek verelim. Nehir normal seviyedeyken 1 ton yük taşımanın maliyeti 12 euro iken geçtiğimiz günlerde ton başına 50 euroya yükselmiş. 4 katına çıkmış yani maliyet. Ren Nehri'ndeki Neuss kentinde bir yağ değirmeninde görevli Timol Windhoff, normalde 15 gemiyle taşıdıkları yükü önümüzdeki günlerde 60 gemiye paylaştıracaklarını belirtiyor.
3: Wir haben eine Lieferung bekommen von 30.000 Tonnen, die von Rumänien nach Rotterdam gekommen ist. Die müssen wir jetzt schnellstmöglich hier nach Neuss ins Werk bringen. Im Normalfall würden wir dafür ca. 15 Binnenschiffe benötigen. Jetzt ist es so, dass wir in den nächsten Tagen 60 Binnenschiffe beladen.
0: Ren Nehri'nin yanı sıra Avrupa'nın en uzun ve taşımacılık açısından en önemli nehirlerinden biri de Tuna Nehri. Orada da durum hiç iç açıcı değil sanırım.
2: Evet, Tuna Nehri'nde de belirli bölgelerde rekor seviyede alçaklık ölçüldü geçtiğimiz günlerde. Doğu Avrupa açısından çok önemli Tuna Nehri ve özellikle de Macaristan ve Romanya'da ciddi bir kriz yaşanıyor. Zira bu iki ülke nükleer santrallerini nehir suyuyla soğutuyor ve aynı su tekrar sıcak bir şekilde nehre aktarılıyor. Ancak suyun azalması sebebiyle santralleri soğutacak kadar su kalmamış. Üstelik sıcak suyun nehre aktarılması sebebiyle Tuna'da su sıcaklığı ekolojik dengeyi bozacak seviyeye yükselmiş. Hal öyle ki Romanya önemli bir nükleer santralini soğutmak için geçtiğimiz günlerde Tuna Nehri'ndeki bazı kayalıkları dinamitle havaya uçurdu. Bu yöntemle santral çevresindeki su seviyesinin yükselmesi hedefleniyor.
0: Ki çevre açısından da felaket haberler tabii aynı
2: kesinlikle
0: zamanda bunlar. Tuna Nehri'nin geçtiği Macaristan, Romanya, Sırbistan gibi ülkelerde önemli bir enerji sorunu da yaşanıyor haliyle. Hükümetler vatandaşlara elektrik tasarrufu çağrısı da yapıyor.
2: Çünkü elektrik üretimi su seviyesi sebebiyle azalırken elektrik tüketimi tam tersine artıyor. Bunda sadece artan klima kullanımı değil, sanayinin de daha fazla enerjiye ihtiyaç duyması büyük etken.
0: Ve şimdi Almanya'da da Ren Nehri'nin kazılarak derinleştirilmesi tartışması başladı. Kimden geldi bu talep?
2: Uzun süredir devam eden bir tartışma bu. Son olarak yeni Federal Ulaştırma Bakanı CDU'lu Stefan Bilger bu yönde bir çıkış yaptı. Ancak Kuzey Rhein-Westfalia Ulaştırma Bakanı Yeşiller'den Oliver Krischer de benzer görüşte. Önümüzdeki Ulaştırma Bakanları toplantısında masaya yatırılması bekleniyor nehirlerdeki derinleştirmenin. Krischer, nehirlerdeki su seviyesinin sanayiyi doğrudan etkilediğini ifade ediyor.
4: Wir haben Wasserstände so niedrig wie noch nie in Nordrhein-Westfalen am Rhein. In Köln ist am Wochenende der negativ Rekord gefallen und das führt dann natürlich dazu, dass Gütermengen nicht mehr transportiert werden können. Das macht sich in der Industrie unmittelbar bemerkbar.
0: Çevre örgütleri nehir yakıtlarının kazı yöntemiyle derinleştirilmesine de karşı çıkıyor. Ancak uzun vadeli çözümler yerine siyaset kısa vadeli önerilerle geliyor anlaşıldığı üzere. Gelelim Almanya ve Avrupa'yı etkisi altına alan aşırı sıcakların insani boyutuna. Binlerce kişinin canını aldı aşırı sıcaklar bu sene sadece Almanya'da.
2: Evet, aynen öyle. Robert Koch Enstitüsü'nün son verilerine göre Almanya'da bu yaz aşırı sıcak bağlantılı ölümler neredeyse 10 bine yaklaştı. Bunlar ağırlıklı olarak ileri yaştaki insanlarla kronik hastalığı bulunanlar. Ülkedeki huzur ve bakım evlerinin sadece %20'sinde klima bulunuyor. Türkiye'de çok yaygın halbuki. Almanya'da kamu yararına çalışan dernek çatı kuruluşu Eşitlikçi Refah Birliği'nin genel müdürü Joachim Rock, ülkedeki yaklaşık 120 bin bakım evine klima takmanın maliyetinin çift taneli milyar euroluk bir rakama tekabül ettiğini aktarıyor.
5: Wir reden von allein 120.000 Einrichtungen, also Gebäuden im Bereich der freien Wohlfahrtspflege, die betroffen sind. Das heißt, die Investitionsbedarfe summieren sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag.
2: Alman Federal Çevre Bakanlığı bakım ve huzur evlerinin aşırı sıcaklara dayanıklı hale getirilmesi için bir acil eylem planı ve bütçe oluşturmuştu aslında. Ancak bu tutar yıllık sadece 40 milyon euro. Bu da ihtiyaç duyulan rakamın çok çok altında.
0: Çok teşekkürler Erkan verdiğin bilgiler için. Almanya son yılların en sıcak ve en kurak yazlarından birini yaşıyor. Sıcak hava dalgası Mayıs ayında başladı, Haziran'da adeta tropikal iklimdeymişiz gibi sürdü ve Ağustos ayına geldiğimizde de termometrelerin 35 ila 38 dereceyi gösterdiği yeni bir sıcak hava dalgasıyla karşı karşıyayız. İklim değişikliği artık uzak bir geleceğin konusu değil. Sonuçlarını günlük hayatımızda birebir hissettiğimiz somut bir gerçeklik. En büyük sorunlardan biri de şu an içinde bulunduğumuz şiddetli kuraklık. O derece ki Avrupa'nın en önemli su taşımacılığı rotası olan Almanya'daki Ren Nehri'nde su seviyesi rekor düzeyde düştü. Gemiler tam kapasite yük taşıyamaz hale gelirken turistik yolcu gemileri turlarını iptal etti. Bütün bunlar günlük hayatımız, cebimiz ve geleceğimiz için ne anlama geliyor? Konuyu ziraat mühendisi, tarım, iklim koruma, doğa ve beslenme konularında uzman, Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili Doktor Turgut Altu ile konuşuyoruz. Merhabalar.
6: Çok teşekkürler davetiniz için.
0: Ren Nehri'nde su seviyesi geçtiği birçok bölgede kayıtların tutulmaya başlandığı tarihten bu yana ölçülen en düşük seviyeye geriledi. Öyle ki Kuzey Westfalia Eyalet Hükümeti acil kriz masası kurulmasını talep etti. Ren Nehri'nin bir kriz masası kurulmasını gerektirecek kadar kritik olmasının sebebi nedir?
6: Sebep çok basit maalesef. Son zamanlarda, son yıllarda yaşadığımız ard arda gelen sıcak hava dalgası ve bunun da en büyük nedeni iklim değişikliği.
0: Peki neden bu kadar önemli Ren Nehri?
6: Ren Nehri önemli çünkü Ren Nehri Almanya'nın en önemli iç su yolu ve ekonominin önemli bir altyapısını içeriyor. Yalnızca Almanya değil, Ren Nehri'ne kıyısı olan birçok ülke için geçerli bu. Su seviyesinin düşmesi gemilerin daha az yük taşıması demektir. Bu taşınan yüklerin birçoğu da genelde kimyasal madde ve çelik ve diğer ham maddeleri içeriyor. Bunun yanı sıra tabii ki bu Ren Nehri üzerinden taşıma söz konusu olmazsa bunun demir yoluna ya da karayoluna aktarılması gerekecek ki bunun da maliyeti yükseliyor. Bu demektir ki dolaylı olarak ham madde fiyatlarında yükselmesi söz konusu olabilir. Tabii bu şeye bağlı. Bu kuraklığın ya da su seviyesinin düşük olmasının ne kadar süreceğine bağlı.
0: Şimdi su seviyesinin düşüklüğünden ve ham maddeden Ren Nehri'nin neden önemli olduğundan bahsettik. Baktığımızda Ren Nehri üzerinden kömürden akaryakıta, enerji ürünleri, sanayi ham maddeleri, kimyasallar, tarım ve gıda ürünleri, hatta otomobil parçalarından elektronik cihazlara kadar binlerce kalem mal taşınıyor. Su seviyesi düşünce gemiler yük azaltmak yani tonaj düşürmek zorunda kaldı. Peki bu durum doğrudan vatandaşa nasıl yansır?
6: Süpermarketlerde her gün ürün kıtlığı yaşanacağına dair somut bir gösterge yok. Fakat bunun böyle kalacağını kimse söyleyemez. Uzmanlar özellikle sanayi tedarik zincirinde sorunlar yaşanabileceğini ve fiyatların yükselebileceğini, az önce söyledim demir çelik de dahil, uyarıda bulunmaktadır. Umarım bu kuraklık fazla sürmez. Tabii bunun diğer alanlarda da akaryakıt alanına da yansıması söz konusu olabilir ama bunlar şimdiden böyle olacak diye yaklaşmak spekülasyon.
0: Ama gitgide artık giderek artan kuraklık, su seviyelerinin azalması ileride de böyle bir şey yaşamayacağımız anlamına da gelmez yani.
6: Hayır. Hava meteorolojik kayıtların yapılmasından bu yana yaşanan en sıcak Haziran ayı Avrupa'da. Yani 45 dereceye ulaşan sıcaklık var. Almanya'da 41-42 dereceye sıcaklığın ulaştığı bölgeler var. Yani şu anda sizinle görüşme yaptığım an dışarısı yanıyor. Yani ben Tarsus doğumluyum. Çukurova'da büyüdüm.
0: Ki oralarda sıcaklığıyla nemiyle bilinen bir yer.
6: Aynen, yani burayla orayı karşılaştırmanın söz konusu değil. Oradaki sıcaklıktan daha fazla etkili diye düşünüyorum. Şeyle ilgili tabii ki burada, yani zaman içerisinde güneşin şiddetinin artmasıyla da ilgili. Ya kısacası Almanya'nın ve Avrupa'nın bu şekilde yoğun sıcaklık, kuraklık yaşaması iklim değişikliğinin maalesef büyük bir sonucu.
0: Peki kuraklık doğrudan baktığımızda aslında su sıkıntısı da demek. Bunun günlük pratikteki karşılığı ne olacak? Yani musluklarımızdan akan içme suyunda bir azalma mı olur yoksa pahalılaşma mı olur? Ya da yakında Almanya'da da İspanya'daki gibi su kullanımı kotaları ve kısıtlamaları gündeme gelebilir mi?
6: İçme suyu temini şu anda güvence altında Almanya'da. Yani o yüzden su kıtlığının, içme suyu kıtlığının söz konusu olacağını şimdiden söyleyemeyiz. Fakat bilinen bir şey var. Son 20 yıl içerisinde içme suyu kapasitesinin düştüğüne yönelik birçok bilimsel çalışma var. Bu demektir ki içme suyu miktarı Almanya'da azalıyor. Günümüzde, bilmiyorum duydunuz mu, Münih örneğin bir ay önce Temmuz ayında su kullanımını kısıtlamaya gitti. Bunun üzerine mahkemeye başvuran birkaç vatandaş oldu fakat kaybettiler mahkemede. Çünkü belediyenin aldığı kararın yasaya uygun olduğunu söyledi mahkeme. Bu ne demek? Bu demektir ki örneğin evinizde bazı insanın, bazılarının kullandıkları havuzlar var, onların havuzlarını doldurması ki zaten içme suyunun bu amaçla kullanılması son derece yanlış. Ve düşünün, yani tuvaletlerde içme suyu kullanılıyor. Yani yeryüzünde şu anda 800 milyon, yaklaşık 1 milyar insanın temiz içilebilir suya ulaşımı her gün binlerce çaba gerektiriyor. Ben örneğin 2 yıl Bolivya'da yaşadım. Tatlı su bulmak, öyle musluğu çevirin kullanım bu kadar basit değildi. O yüzden içme suyunun tedarikli kullanımı çok çok önemli. Ve bana kalırsa yani birçok eyalette böylesi zamanlarda içme suyu miktarının, daha doğrusu içme suyunun kullanımının düzenlenmesi gerekecek. Şimdi yaşadığımız bu kuraklık yalnızca bu yılla kalmayacak. Önümüzdeki yıllarda daha da artacağına ilişkin, bu benim görüşüm değil. Bilimsel çalışmalar var. O yüzden herkesin içme suyu kullanımında daha dikkatli, daha doğrusu daha sorumlu bir şekilde davranması gerekiyor. Örneğin şehirlerde yapılması gereken şeylerden bir tanesi yağmur suyunun kullanılması ve yağmur suyunun toplanması ve yağmur suyunun kanalizasyona değil de yere, yani yeraltı sularına kazanılması gibi bir şey söz konusu olmalı. Bunun için Schwammstadt denir Almanca'da. Bunun için Berlin'de bizim hükümette olduğumuz dönemlerde epey bir çalışma yaptık ve güzel olan şey, onu söyleyebilirim, 10 yıl önce bu söz konusu değildi. Şimdi birçok şehirde sünger şehir denen, Schwammstadt denen projeler artmakta.
0: Kuraklık ve sıcak hava dalgaları hayatımızı birçok noktada doğrudan etkiliyor. Gıdamıza ve temel ihtiyaçlarımıza da darbe vuruyor aslında. Eğer tarım ve hayvancılıkta iklim değişikliğine uyumlu yeni politikalar izlenmezse gidişat nereye varacak? Yani bugün bolca tükettiğimiz hangi gıdalar mesela gelecekte birer lüks haline gelebilir ve soframıza hangi yeni ürünleri dahil etmek zorunda kalırız?
1: Biliyorsunuz Almanya'da üretilen tarımsal ürünlerin özellikle sebze meyve miktarı ve türü sınırlı. Birçok şey Almanya dışından geliyor. Ve şimdiden gıda ürünlerinde azalma olacak ya da bazı ürünler lüks ürünler haline gelecek gibi bir şey söylemek ciddi olmaz. Fakat iklim değişikliğine uyum sağlayacak türlerin geliştirilmesi gerekiyor. Ve bazı ürünlerde pahalılık söz konusu olabilir. Yani örneğin 3-4 yıl öncesi yanlış hatırlamıyorsam dolu ve soğuk söz konusu bir şeyde ilkbahar aylarında ve bazı bölgelerde kiraz üretiminde %90'a yakın bir azalma oldu. Bundan dolayı da kiraz fiyatı arttı vesaire. Yani bu tip şeyler yaşanabiliyor. Örneğin marul üretiminde sorun yaşanabilir ve diğer bazı tarla ve bahçe bitkilerinde ürünleriniz pahalılık söz konusu olabilir ama demin söylediğim gibi birçok ürün domatesinden patlıcanla vesaire Avrupa'nın güneyinden Türkiye'den geldiği için Avrupa'nın güneyi derken İtalya, Avrupa Birliği ülkelerinden İtalya, İspanya onun dışında Türkiye'den geldiği için oradaki iklim değişikliği, orada yaşanan kuraklıkla oradaki fiyatların artışını burayı da etkilemesi söz konusu. Hayvancılıkta da tabii ki sıcak hava nedeniyle hayvanların yoğun stres altında yaşadığını da biliyoruz. Onların da sağlığını ve verimliliğini de sıcak hava dalgası olumsuz etkilemekte.
0: Şimdi soframıza bir şekilde yansıyacak bu durum ama aşırı sıcaklık ve kuraklık yaşam kalitemizi de olumsuz etkiliyor ve ekosistemi farklı yollardan da tehdit ediyor. Bir yandan bazı türler yok olurken diğer yanda da kabuk böcekleri yani Borkenkäfer dediğimiz parklardaki ve ormanlardaki ağaçları kurutan böcekler ortaya çıkıyor. Çekirge sürüleri tarlaları istila ediyor. Bazı dinleyicilerimize bunlar aşırı örnekler gibi gelebilir ama bu yaz bizzat yaşanan gerçekler bunlar. Yakın gelecekte bizi bekleyen benzer başka biyolojik tehditler var mı?
1: Söyledikleriniz gerçek. Yani iddia falan değil. Bakınız Harz bölgesi Almanya'da. Hı hı. Özellikle tek tip çam ağaçlarının olduğu bu bölgelerde Borkenkäfer adlı zararlı bu böcekten dolayı abartmıyorum. Yüzlerce hektar orman alanı yok olmuş durumda. Niye? Kuraklıktan dolayı ağaçların direnci azalmakta ve dirençlerin azalmasından dolayı böceklerin işi kolaylaşmakta.
0: Ondan ve ağaçları kurutuyorlar bu şekilde.
1: Evet. Bu yüzden de yüzlerce, binlerce hektar orman arazisi maalesef kullanılmaz hale gelmiş durumda. Biyolojik tehlikeler artacak mı? Mutlaka. Tehlike derken tabii ki insan bize ne kadar yansıyacak için o tarafı da var. Örneğin Tigamüke diye bir sivrisinek türü Almanya'da normalleşmiş durumda. Bunun uyku hastalığını ve birçok başka hastalığa da neden olduğunu biliyoruz. Hı hı. Kısacası iklim değişikliği ya da çevre koruma 30 yıl öncesi hatta belki de 10-15 yıl öncesi deniyordu ya beni ne ilgilendirir çevre koruma gibi yaklaşımlar vardı. Değil hepimizi yani insanlığı doğrudan ilgilendiren sonuçlarına insanlığın doğrudan katlanmak zorunda ya da çözüm bulması gereken bir sorun haline gelmiş durumda iklim değişikliği.
0: Sonuçlarını da gelecekte yavaş yavaş artık göreceğiz. Şimdiden bile görmeye başladık. Son olarak orman yangınları ve bu yangınların yarattığı zehirli duman bulutlarından söz etmek istiyorum. Bu tablo artık Akdeniz ülkelerinin değil sadece Almanya'nın da gerçeği. Bu yıl Almanya'da da günlerce süren orman yangınlarıyla mücadele edildi. Kamuoyunda genelde yere atılan bir izmarit ya da izinsiz yakılan bir ateş tetikledi diye bakılıyor ama sizce bu orman yangınları ve nehirleri kurutan bu tablo sadece bireysel hatalarla açıklanabilecek doğal olaylar mı yoksa insan eliyle yaratılmış sistematik bir iklim krizinin sonuçları mı?
1: İkinci sorunuz evet. İnsanların neden olduğu iklim değişikliğinin sonuçlarından bir tanesi. Çünkü riski artırıyor. Çünkü aşırı sıcaklıklar, kuraklık ve kurumuş bitki örtüsü yangınların çok daha kolay başlamasına ve hızla yayılmasına neden olmakta. Hemen her gün haberler var Fransa'nın güneyinde, İspanya'da ve birçok başka yerlerde, Yunanistan'da, birkaç yıl öncesi Türkiye'de Marmaris yöresinde. Yani birçok yerde maalesef kuraklıktan dolayı yangın çıkması çok daha kolay hale gelmiş durumda. Yalnızca sigara izmaritleri değil, aşırı bir şimşek çaktığında ve yıldırım düştüğünde de aynı şekilde yangına neden olabilmekte. Çünkü az önce söylediğim gibi ormanlar son derece kurumuş halde. Başka bir konu da var, insanlığı bizleri nasıl etkileyeceğine ilişkin. Örneğin
6: son Mayıs ayından bu yana Almanya'da sıcaklık dalgalarını yaşıyoruz. Arda arda gelen belki birkaç hafta arayla. Burada ölümlerde çok büyük bir artış var. İstatistikli rakamlar şeyi gösteriyor. Yaklaşık evet Almanya'da 9800 kişinin sıcaklıktan dolayı hayatını kaybettiğini söylüyor. Ve bu insanların çoğunda yaşlı insanlar, 70 yaşın üzerindeki insanlar. Ve Fransa'da da birkaç yıl öncesinde 10.000'in üzerindeydi aşırı sıcaklıktan dolayı ölen insanların sayısı. Tabii ki bu sıcaklıktan ölmek derken yalnızca sıcaklığın doğrudan değil, dolaylı etkisi oluyor. Hasta olan insanların aşırı sıcaklıklardan dolayı da hastalıklarıyla ilgili vücut direncinin azalması söz konusu. Kısacası iklim değişikliği, kısacası kurak ve tabii ki şeyi söylemedik, aşırı yağışlar da bazı zamanlarda
0: onlar da etkiliyor.
6: Onlar da olumsuz etki yapıyor. Ve bunun da yine nedeni iklim değişikliği, hepimize, bütün bireylere düşen görev. Ya doğayı korumak, Aşık Veysel'in sözüyle bitirmek istiyorum. Benim sadık yarım kara topraktır diyor. Bu bence çok güzel anlatmış iklim korumanın, doğayı, çevreyi korumanın ne kadar önemli olduğunu göstermesi açısından.
0: Almanya'daki kuraklık ve sıcak hava dalgalarını, aşırı sıcakları ve olası sonuçlarını Berlin Eyalet Milletvekili Doktor Turgut Altu ile konuştuk. Çok teşekkürler.
6: Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar.
0: Su hayatımızın en önemli yaşam kaynağı. İnsan vücudunun yaklaşık %60'ı sudan oluşuyor. Ve şu aşırı sıcaklarda vücudu soğutarak sağlık sorunu yaşamamamızı sağlıyor. Ancak artan sıcaklıklar yaşam kaynağımız olan suyun azalmasına yol açıyor. Kozmo Türkçe'nin bu bölümünde Avrupa'nın en önemli su taşımacılığı rotası olan Ren Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesini ve neden bunun tehlikeli olduğunu ele aldık. Almanya'daki kuraklık ve aşırı sıcakların olası sonuçlarını Berlin Eyalet Milletvekili Ziraat Mühendisi Doktor Turgut Altu ile konuştuk. Gereksiz su kullanımına dikkat çeken Altu, tuvaletlerde dahi temiz içme suyunun kullanıldığını vurguladı. Tedbir alınmazsa gelecekte su bulmakta zorlanacağımıza dikkat çekti. Ekip arkadaşım Erkan Aslan da Ren Nehri'ndeki son durumu, ne gibi önlemler alındığını ve güncel verileri aktardı. Hayatın içinden toplumun her kesimini ilgilendiren içeriklerimizi başta ARD Sounds olmak üzere podcast dinlenilebilen tüm platformlarda bulabilirsiniz. Bizi Facebook sayfamızdan takip etmeyi de unutmayın. Mikrofonda bugünlük ben Eren Mahir Gençer. Bütün ekip arkadaşlarım adına ilginize teşekkür ediyor. Başka yayınlarda görüşelim diyorum. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
7: Bu bir Kozmo prodüksiyonudur.